0: Yukarıdaki ayetlerin tercümesi tövendikçe nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bulan başlayman. İyi müminler, sıra Allah'ın ve Allah'ın peygamberinin aldığı da işkandak bir işini ve sözünü aldı bulanı kılmanla, Allah'tan korkunla, Allah hakikaten sözünlerini anlap durucudur, niyetinlerini ve ahvalinlerini bilip durucudur. İyi müminler, Resulullah'a söz kılgan çığınlarda avazınlarını Peygamberinin avazını yukarı kılmanla, sizler birbirinle bilen toplap yukarı avazı sözleşken de Peygamberge toplap yukarı avazı söz kılmanla, onda kılsanla özlerinle duymazsın, kılgan yaşı emellerinle bekar bulup gitti. Şübhisiz ki Resulullah'ın yanında pes avazı gep kılgallarının dillerini Allah takva üçün sınıgan, ula mağbretke ve katı sahabka yani cennet geliştirin. Şüphesiz ki senin hücrala yani pak ayarlarınlarının tırılgı cahilleri arkasından doğulacak Allah'ın tülüsü akılsız kişilerdir. Hürmetli radyonuzla, yukarıda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi namlık bir yarış programımızdan bugünkü bölümünde Hucurat Suresinin birden tötkücü bolgan ayetleri ve tercümesini aldılam. Köyün koyup danışanınla üçün rahmet. Yana bir katımlık programımızda görüşçe aman bulunla.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турция غږ радио ده.
8: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
14: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
0: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Evo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
7: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este es Radyo Voz de Türkiye.
10: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
18: Zboruva glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
19: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

sahəsindəki yeni ilgirləşlər doğrusuda TRT Xəbər kanalı üçün təyərləğən yenilendiğin energiyada 120 000 megawattlık sığımcılıkı yetiş nişan kılınmaqta sərləviylik maqalını dıqtınla qosunumuz. Qanı ondaqda dıqtınla sahibimizdi bolsun. Xizmet ve işlep çıkırış üçün energiya kerek. 8 milyardın aşıdığan insaniyet nüfusunun ihtiyacını kandırış üçün kereklik boğun energiya gayet zor miqdardadır. Lekin energiya mənbələri çeksiz emas. Ularni tejab işletiş ve orinini basadigan yeni mənbələrni yaratış, şundaqla işletilayotgan energiyaning planetimizga ziyan yetkizmasligi talab qilinadi. İnsaniyet tarixining dastlabki mazgillaridan tartibla energiya mənbəsi süpitida kömür, nefit, tabiiy gazga o'xshash qizilma yoqilg'ilarni ishlatib keldi. Lekin bularning muhitga ziyon yetkazishi, yer sharining isib ketishiga va havoning bulg'unishiga sabab bo'lishi bilan birga tugab ketish xavfiga duch kelishi yangilanadigan energiya manbalarini kun tartib kelib keldi. Muhit bilan do'st tugamaydigan pokiz energiya manbalarining muhimligiga diqqat tortish uchun 22 iyun yangilanadigan energiya kuni sifatida tabriklanmoqda. Yangilanadigan energiya faqatla muhit dosti bo'lgan bir tanlashtirli ibarat emas. Shuning bilan bir vaqtda u Turkiyaning energiya jihatida sirtqi beqinishchanligini ham azaytadi. Yer sharining isib ketishini keltirib chiqaradigan karbon qo'yib berish miqdorini to'vallatish bilan birga tugamaydigan pokiz bir tanlash sunadi. Texmo yashashqa bob keladigan texmo pokiz va sirtqi texmo az beqinadigan bir davlat bo'lishning yo'li yangilanadigan energiya manbalaridan o'tadi. Yangilanadigan energiya manbalarining nisbati 59% dan oshdi. Turkiyada 2026 yilning dastlabki 5 oyidagi son sifrlarga asoslanganda yangilanadigan energiya manbalarining tok ishlab chiqarishdagi nisbati taxminan 59% ni yilaydi. Turkiyada elektr energiyasining 16% ni ishlab chiqaradigan elektr ishlab chiqarish poychaklik shirkati EUH öz işlep çıkarışının 81%'ini yenilenedigan mənbələrdən təminləydi. 2026 yılının dəstəbki 5 eydiki məlumatlığa sıslanğanda Türkiyədə yenilenedigan mənbələrdən tok işlep çıkarıdığan cəmi 76.041 MW'lıq elektrik istansısı var. Umumi işlep çıkarış miqdarı bolsa 77.529 GW-saat süpitidə işqa açdı. Bunun içində 42.820 GW-saati su elektridin, 17.315 GW-saati şamal energiyasidin, 13.025 GW-saati bolsa qoyaş energiyasidin keldi. 41.717 işlep çıxarış əsləhəsi. Türkiyə miqyasında yenilənədigan energiya işlep çıxarıdığan elektrik istansiyalarının sayı 41.717-ə yetdi. Bunların 68-i yer ısıqlığı, yani geotermal. 776-si soyluk tiri, 40.464-i qoyaş, 409-i şamal mənbəsindən tok işləb çıxırdı. Bu istansıda işçilikki 43 soyluk tiri istansısı və 2 şamal elektrik istansısı bulub, cəmi 45 elektrik istansısı bolsa, EUH-nın qarmıqıdan orunamaqda. Yenilənədigan energiya sahəsindəki vəziyyət yaxınqı 10 ildə özgərdi. 2016 yılı Türkiye'de tok işlep çıkarış asaslığı import kılıngan tabii gaz ve kömürge tayin attı. Bu mezgilde yenilenedigan energiya mənbələrinin işlep çıkarılgan tok miqdarı yıllık 86.500 GW-saat dep hesaplangan idi. 2026 yılının dastlabki 5 ayida da bu rakamga asasen degudek yakınlaşıp kalındı. 2020 yılının keyin qoyaş ve şamal energiyası silinmelerinin sürat ilişimi bununla törtkü boldi. Klimat nişanları ve 2053 yıllık SAP 0 bulğumu koyup bir iş tasavvuru yönelişide tayarlanan Türkiye Milli Energiya Planımı yenilenedigan energiya meselesinin ahmiyetini gözüküp berdi. Hareket planına asoslanganda 2035 yılgıcı yenilenedigan energiyaga ait 3 muhim nişan var. Şamal ve koyaş energiyasının orantılığın sığımı umumi cahitin 120 000 MW'a çıkarılıdı. Kömür, tabii gaz fatarlık kızılma yıkılgılarının tok işlep çıkarıştaki ödüşe körünerlik derecede tüvelletilidir.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar, bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanla.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да, Türkiye Radyo'da.
13: Хосуме Türkiye'yi zayna Radyo Gayana.
14: Петерчия Радио Садбури Türkiye Skma.
15: Овода Türkiye Ünü Radyosu.
16: Айч Радио Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Овоза.
19: Диплеер Türkiye'nin Teti Radyosu.
5: Ye Sadai Türkiye.
6: Anlavatınla Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
2: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
4: Este Radyo Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
16: Zboruva glasot na Türkiye.
10: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
1: İt Türkiye Hangya Radyoya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садоје Турција.
12: Да Турција ганг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
14: Петершија радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радио со.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозе.
19: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sadai Türkiye.
5: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
13: Edo Ifonitis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriye Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangia radio ya?
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
0: Türkiye önü radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boyunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý berilşimde 16 metr 17730 kHz ýygnyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilşimde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli TRT.net.tr halgasynyň internet arkaly Çanağın tenel kalı Türk Saat 3 A'dan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan kayıt eden dinleyip bilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
6: إذاعة صوت تركيا
7: دانشير تركيانين سيسي راديوسو
8: أوفدي راديو غلاس تركيا
9: تركيانين سيسي راديوسو
10: كوي إلى راديو لا voce della Turquia
11: Esta es la voz de Turquia
12: Слушате емисията на български език на радио гласът на Туркия
13: Юфлет зъри и Туркия
14: Чели ши Туарчи чешен Бонго Дентай
15: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
16: ده ترکیه غنگ رادیو ده
17: خصومه ترکیه زین رادیو گیانه
18: اترچیه رادیو صدگوری ترکیه سخمه
19: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
0: ایچ رادیو وچه ترکیه
6: گوارید گولس ترکیه
3: ایفیرده ترکیه آوازه
5: گیت بیر Türkiye'nin teki radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
17: Edo İfonetis Türkiye.
20: Oldi Radyo Glas Türkiye.
21: Giderli Diyamuriye Türkiye.
22: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
23: Hii ni idhaa Kiswahili Sauti ya Türkiye.
24: Este Radyo Voz de Türkiye.
25: こちらはトルキエの声ラジオです。
26: ズボルはグラソットなトルキエ。
27: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
28: イッチ、トルキエハンギアラジオや。
29: オールドラジオグラストルキエ。
30: トルキエウヌラジオソ。
1: ブラス、トルキエニンセシラジオソ。
0: Gaza, açlık şertlerine ercillik ve insanperverlik. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň bu sanyna Gaza'nın yaşlary barada söhbet ederiz. Yaşlar diýilende jemgyýetiň geçmişden galan mirasyny göterýän, Häzirki güýjüni görkezýän we geljegine umyt döredýän ören işçiň topary gözüňde tutýas. Jemgyýetiň ýaşlary çyrag göterjilerdir. Olar ozulky nesliň tamamlanmadyk arzuwlarynyň çyragyny göterýärler. Şol arzuwlaryň görnüşi we guruluşy nesilden nesle geçirilýän hemde milli şahsyýet hasaplanýan ideologiýa tarapyndan kemale gelýär. İlki bilen ideologiýanyň nämedigine we onuň degişli jemgyýetine, onuň ýakyn we giň gurşagyna, soň bolsa tutuş adamzada nähili täsir edýändigini gysgaça sertalalyň. Ideologiýa diýen zadymyz jemgyýet

0: Iri galanların öldürülýän ýagdaýyny beýan edýän kitabym başdan geçirilen elhenç genotsidiň netijesidir. Girlenere yerim galmandan soň ýazmaga başladym. Ýazmak meniň gorkymy, agyrymy we ýalňyzlygymy beýan etmegiň ýeketäk ýoly boldy. Ýüzmüňlerçe gaz alýaly şol naylon çadırda yaşayar. Onun yeketek kaçı vatalgası deyip atlandırıyan çadırı Tomus'un cövdalı ıssıhına da doğduğu uğurlu. Kış aylarına yağışın suğuna doğullu ve buz yağlı yel ansatlık bilen aralaşıp sünkleri kesti. Aya çeken her bir cevrini delillendirmeği makul bildi. Çıdamlılığı, savırlılığı ve görüşü öz işine alayan usul bile devam etti. Kalamım menin yeketek yarağım bolli. Sondan son sözler durmuşa ve umuydu öğürli. Men baştan geçirenlerimin ehrisini yazmaya başladım. Yazmak menin yeketek hoopsuzluğumdi. Aya Abu Nasser hasrat, gorku, aşlık ve aşlık derdi hakta yazdı. Onun beren soğruğu adalatsızlığa, zulümü ve genotside karşı çarpaya kalli. Çadırın neme anlı diyanlığını bilyeniz mi? Matadan ve naylonun yasalan kaçı batalığı. Çadır bizim yeketek üyümüz, yeketek yaşayış giyinişliğimiz, yeketek oyun meydançamız. Men mıdama şu soruğu veriyarın. Biz neyse vaatlap çadırlarda yaşarız. Gazanın halkının bu cevir cephati haçan oturur. Küçücük Ali operasiya stoluna. Operasiya henidem devam ediyar. Ali narkozsuz operasiya ediliyar. Skapiyalın her urgusu onun yüreğine çenli ağır diyar. Ol eyyam huşundan gitti. Şor vaatın özünne İsrail sevitten çıkmak varada yine de duyduruş veriyar. Yaşulu Salih dayı yürek bilmeyar, onu uluğu gerek. Genotsidde ayaklarını yitiren yaş enes hem bir neçe gedek göçürlenlerin arasında. Ol ağzına maçmayar, yöne yüzündeki dartkınlık savrının kutorunluğunu korkuyar. Onu uluğu hem gerek, yöne yanıkçı yok. Gazanın yaşları bu ağır yağdaydan hem mümkünçülük döretmeye başladılar. Gelin Gazanın yaşlarının birini tanalin. Ol öz işinin tevigata, zähmetkeşlerin sağlığına ve daşı kurşa ve nähilli ziyanlıdığını bilyar. Ol yetmezçilikten umit dörü diyen yaş yigit. Ol biz plasmassadan yanğıç ve gün energiyasını önriyat diyar. Men munun sağlığımız, daşı kurşağımız ve harabalıktan dolu tevigatımız üçin nähilli hoopludygyny bilýän. Biz muny bilýäs, emma biz muňa mejbur bolduk. Biz halkymyza kömek etmek üçin bar güýjümiz bilen işleýäs. Üllürýän ýanyňyzymyz ardan bahadan satylýar. Munun aşgada ýaşamak üçin işlemeli bolýan. Iň agyr iş sagatlarymyz gün depämizden düşýän wagty. Bu tağırlarların əhrisinin yeketek maqsadı maşqılam üçün adıq satın almaq və ecir çəkiyan halkımıza adacıq hemmolta yardım vermektir. Eğer bir işlemesek, dine bir möhüm puduqlar dəl. Eysem, netçar, ağaç ustası və başqa da ençeme senetçilər hem de sövdəgarlar hem işlemeli behedirlər. Dünya dörəli vəri qapmağarşılıklar var. Gaza genotsid ideologiýasy bilen täze döwrüň gapma garşylygy bolan insanperwerlik ideologiýasynyň arasyndaky göreşiň dowam edýän ýeridir.
1: Gaza, açlyk şertlerine erjellik we insanperwerlik.

Salam, mehriban radyo dinleyicileri. Biz bugün öğrenmekim ve tolgunlarcı temanı sizin dikkatinizi itirmek istiyoruz. Biz şuun tutuş Türk dünyasını yeketek taknada, umumi estetik duyuda cemleyen Eğirt Ulu Sunot Köprüsü olan Türksoy Halkara Tiyatr Festivali barda gururum bereriz. Eğer tayar olsanız perdeleri açarız, ışıkları yansın diyeriz. Ve Türkiye dünyasının kalıbının uğrayan sahnelerine acayip ziyafet tarap uğrap bağdalığa alıyarız. Türksoy, Türkiye dünyasının doğunluk halklarının aratına köprüleri kuruyan, umumu geçmişimizde, tarihimizde ve medeniyetimizde iyi çıkan kökleri en çungur medeni olacaktır. 1910 yılı beri kadimi mirasımı sahnede, edebiyatta, kinoda ve halk ilimine aylaulu yerde yaşamaya devam eder. Ol haqiqatan da umumi geografiyamizdan ve haqidamizdan merkezdir. Bu qurama ulu geografiyani yeketak çınarın kökleri yali bir bütövlükte saklayar. Göktürk yazılarının qalın testin, Qorqut Atanın danı sözlerine, Manas destanının tolonşonunun umumi halk erteklerimizde çenli her bir medeni baylığımız bu çınar ağacının sayesine təyirden canlanar. Dilimiz onun ulan utkuşyar. Edebiyatımız onun ulan tirketleri aşıp, geleceğe taraf uğralyar. Türksoy dünya stolun başında değil, eğitim meydançları da, tirgi dağlarına ve yüreklerde yaşayan medeniyeti emele getiriyar. Bahar'ın boşlukçısı Nowruz odunu dünya yayratmakta da, Türkiye dünyasının medeni payatları taslaması ile tarihi şekerlerimizi şöklendirmekte de, kimmişe şolur maksadı gözünü tutuyar. Suğrut çekmekten sağda, operadan opera günlerine, milli el işlerinin Eğirt ulu tanz toparlarına çenli her bir sonot çakamcası bu ulu ocakta tereden canlanır. Ve elbette ehli bu edebi ve medeni bağlan, sözün, ruhun ve tarihin maddi görünüşe uğurluğun en cadili yeri şüphesiz sahnedir. Türkiye dünyasının tiyatrı asırlar boyu yığınanan bu zihinli, dillerin ile geçen halk medeniyetini, destanlarını ve hedarki zaman dramaturgiyatını sahnanın ışıkları aslında durmuş çeperçiliğine uğurup geliyor. Her bir perde Baku'dan Aşkava'da, Bişkek'ten Ankara çenli umumi dertlerimizin, umutlarımızın ve umumi köklerimizin canlanan aynasıdır. Yine bu kökleri çungur çınar ağacının en yaş ve en canlı şahalarının biri bu Eğirt Ulu Tiyatr Sunotu'nun festivalleri. Yine edil şu yerde Türkiye dünyasının yaş tiyatr toparlarını, sahnada zehmet çeken yaş aktörlerimizi ve ehli tiyatr muştoklarını katı mühüm havarımız var. Türkiye geografiyatının en avreli medeni duşuklarının biri olan ve entek yaş çınar ağacıyalı ötüp barayan Halkara Türksoy Tiyatr Festivali geçen yıl 3. yedek perdelerini açtı. 2025 yılda Türkiye dünyasının medeni payatı deyip ıglan edilen, asırlar boyu destan devini nesilden nesile geçirip geliyen şol mukaddes, Münguşlu'nun ruh kalbi olan Aktau şehri bu davaralı çare yer eçilin etti. Bu üçüncü festival bizim üçün tarihi ögülşük noktada oldu. Sebebi sahna sirketlerini has hem giyinildip, ilkinci gedek Vengre'den gelen katnaşları hem kaplarını açtı. Açılış davratına çıkış eden Türksoy'un baş sekretarı Sultan Raif'in hem dağıtayışı yali, tiyatra dine bir sahna sunuot del, eğitim halkların ruhunu bir yere cemleyen, geçmişi geleceğe ekleyen ütköşük medeni köprüdür. Sunot işgarları sahnada dine bir roller eğitim bir tuğur milletin ruhunu ve umumi kımmatlıklarını götürüyorlar deyip beledi. Qalib arasında festivalin devamında Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan, Türkmenistan'dan, Türkiye'den ve Vengre'den gelen tiyatr mektepleri ve toparları ödünün en saylama eserleriyle tomoşaçıları hayran kalırdı. Türkiye dünyasının görünüklü şahsiyeti Asan Ali Aşimov ve dünya belli rejissör Barzo Abdurazakov yali ustaların katnaşmağı bu sahna düğününün başkaça güç koştu. Davaralı yapılışla tamamlanan bu üçüncü ulu duşukta Türkiye dünyasının

0: Ay hakıda fi bayraklarla filalanı. Gelin şol giyeden seslenen bayraklara birlikte kulak asalim. Teyada takna görünüşlerini gözlemek bayrağı. Hem Mehmet'in umumu destanımızı doğruvap dilde tesvir eden yer iyesi Kazakistan'ın görülü oyununa berli. Mavzun durunukluğu uğruna bayrak. Vengra'nın Beşbakça teatri 80 bedere hova oyunundan kazanlı. İngo aktör Cüydü Bayrağı, yurdumuzda bu yüzden çilin vekilçilik eden Bursa Devlet Tiyatrı'nın gurur merci ve cellat oyunlaka acayip çıkışılan Türkiye Berli. Tarihi modun İngo'yu sakna talavi bayrağı, Kırgızistan'ın topları Songhat adlı çungur eserlen alli. Halk hakikatının ayıgılığı korulmağı bayrağı, Azerbaycan'ın Şeki Devlet Drama Tiyatrı'nın dar ağacı oyununa layık görülü. Oyunun en koyu tarlaşıklı talabi bayrağı, o vazarlan hayran kaldıran Özbekistan'ın Kabil ve Habil oyunu kazandı. Milli medeni devin en koyu sahna talabi bayrağı, Türkmenistan'ın Bayramhan Türkmen oyununa kavuşuldu. Görüşümü değerli bu festival, Türkiye dünyasının tiyatrolarının umumi dil kurumu, dürlü geografilerden rejissörlerin ve aktörlerin bir yere cemlenme için baharına yetip olmayacak mümkünçülük dörüttü. Hormat dinleyiciler, bu yerden Türkiye dünyasının çar tarafındaki yaş tiyatro toplarına, yaş aktörlere ve kalbi sahnede uğrayan ehli sunot işgalarına yüzün yarız. Bu sahne sizin sahnanız. 2020 yılda geleceğe karab entek üçüncüsü iyiydi kalın bu güzel festivalin ömrü uzak olsun diyarız. Kalbinizdaki sunotu geografiyamızın umumun epesiyle birleştirmeye ve taklalarımızı yatılandırıp doldurmanıza çağırıyoruz. Bu festival zihninizi dünya getirmek ve umumi köklerimizi kucaklamağa sizin önünüzde açılan acayip fırsattır. Üyütkeşik mümkünçülüktür. Kadimi umumi medeniyetimizi sahnada şöklendirmek, doğanlık yurtları birbirine has hem çeviltileştiriyor. Bu ulu sanat köprüsünü hemmemiz birlikte güçlendirmek için gelecek festivallara katlaşmanızı tüy yürekten arzu ediyoruz. Perdeleriniz kimişe açık, el çarpışmalarınız köp bolsun. İnniki gepleşimize duşyan çak, hoş, sağ olun.
1: Türk dünyasına sahna sunuğatı. Hormatlı dinleyiciler, TRT Türkmençe'nin şuunkı sahanını geçirip kutarıyaz. Koyu ölçümüzü 16 metr 17730 kHz yoruklardan gıyık otolkundan, trt.net.tr salgısından internet arkalı, Çanak'ın tenarikalı Türk Saat 3A'dan 11990 yoruklardan vertikal polarizasyadan gün efirde dikkatinize getirdik. Yine de efirde duşuşan çak, hoş, sağ olun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен помпо дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aiç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
10: Oldi Radio Glas Türkiye.
17: Giderdi Amuriye Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este es Radio Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Türkiye.
14: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
9: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
10: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

İslam ayrıca fenalaştı. Yok sayabilir mi veda aşkı? Yaşıyorum hala içimde bu telaşla. Göremiyor galiba çok savaştım. Yok sayabilir mi veda aşkı? Bu gurbet ayağıma çok dolaştı. Özledim özlememin içi har gibi. Bilemiyor ama

0: Türkiye Sıdayı Türkiye Hep.
1: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonitis Türkiye.
3: Oldi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
5: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye Ovozi Radiosu.
11: It Turkiye Hangya Radioya.
3: Oldu Radio Glas Turkiye.
12: Türkiye Ünü Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burada Türkiye Ovası.
1: Deep Player Türkiye'nin Teti Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
7: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este es Radio Voz de Turquía.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovozi radiosu.
13: It Turkiye hangia radioya?
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
14: Turkiye önü radiosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

Dünyam ayrıca fenalaştı. Yok sayabilir mi veda aşkı? Yaşıyorum hala içimde bu telaşla. Göremiyor galiba çok savaştım. Yok sayabilir mi veda aşkı? Bu gurbet ayağıma çok dolaştı. Özledim özlememin içi har gibi. Bilemiyor ama ona çok yanaştım.

0: Türkiye.
1: こちらは Türkiye'nin声ラジオです。
2: Zborova glasotna Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
4: İt Türkiye Hangya Radyoya.
5: Ovda Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

dünyam ayrıca fenalaştı. Yok sayabilir mi veda aşkı? Yaşıyorum hala içimde bu telaşla. Göremiyor galiba çok savaştım. Yok sayabilir mi veda aşkı? Bu gurbet ayağıma çok dolaştı. Özledim özlemimin içi har gibi, bilemiyorum.

dönem ayrıca fenalaştı. Yok sayabilir mi veda aşkı? Yaşıyorum hala içimde bu telaşla. Göremiyor galiba çok savaştım. Yok sayabilir mi veda aşkı? Bu gurbet ayağıma çok dolaştı. Özledim özlemimin içi har gibi. Bilemiyor ama ona çok yanaştım.

Yıllar gibi geçtim acılarda. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: Kısma.
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Dipleyer Türkiye'nin tehdi radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ola Türkiye Ovası Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
10: İni adalah Radio Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquie.
13: Kochira wa Turquie no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turquie.
15: Efir de Turquie ovoz radiosa.
16: It Turquie hangia radio ya.
8: Ov de radio glas Turquie.
17: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција вину радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
2: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
4: Evo Ifonitis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
17: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
6: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
19: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

dünyam ayrıca fenalaştı. Yok sayabilir mi veda aşkı? Yaşıyorum hala içimde bu telaşla. Göremiyor galiba çok savaştım. Yok sayabilir mi veda aşkı? Bu gurbet ayağıma çok dolaştı. Özledim özlemimin içi har gibi. Bilemiyor ama ona çok yanaştım.

0: Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gidere bir amuriyet Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este Radio Voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
14: It Turkiye hangi radio ya?
7: Oldu Radio Glas Turkiye.
15: Turkiye önü radiosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
16: Palestine's Firsts and Hidden Stories.

olunca fenalaştı. Yok sayabilir mi veda aşkı? Yaşıyorum hala içimde bu telaşla, göremiyor galiba çok savaştım. Yok sayabilir mi veda aşkı? Bu gurbet ayağıma çok dolaştı. Özledim, özlemimin içi har gibi, bilemiyor ama

ayrıca fenalaştı. Yok sayabilir mi veda aşkı? Yaşıyorum hala içimde bu telaşla, göremiyor galiba çok savaştım. Yok sayabilir mi veda aşkı? Bu gurbet ayağıma çok dolaştı. Özledim, özlememin içi har gibi, bilemiyor ama

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Da Türkiye radyoda.
13: Xosume Türkiye'yi zayna radyo kayana.
14: Keterçiye radyo sadburi Türkiye skma.
15: Ovada Türkiye ünü radyosu.
16: Aic radyo voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
10: Ye sadai Türkiye.
5: Anlavatkınına Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
7: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este Radyo Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
10: Zboruva glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
5: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
10: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.